0: Ale kurgede kades mağlege her ne mağlege kades mağlege her ne mağlege kurgede kades mağlege her ne mağlege.
1: TRT Kurdi Radyo Mala Müzika Kurdi.

Hapsale mi tamam az heşir avdale ve der imane bavet de megel o ve ismin emre de sehvali de navar resul ya. Bu sefer de tavan dedi ki Ramişan'a gildi. Megunil ya nâve ve ahmedi de terzeyde hakim işemle.

0: Aydele, aydele, aydele, aydele, amre men.
1: Amre men.
0: Ekmer işe rabbe vure mala men.
1: Mala men.
0: Dışarı duru hoş para te divinim.
1: Te divinim, te
0: Aydele, kalk gidelim yar gile.
1: Yar gilem.
0: Yar doğrulmuş bugün gider el gile.
1: El gilem.
0: Kaderime çoktan beri ağlarım.
1: Ağlarım.
0: Her güzel de düşünürüm.

0: Hawtelo,
1: Hawtelo.
0: Az rana zem kenge bete Hawtelo,
1: Hawtelo.
0: Khane le min boye zem ben rana zem,
1: rana zem.
0: Az rana zem kenge bete Hawtelo,
1: Hawtelo.
0: Ay dil, ay dil, ay dil dile men,
1: dile men.
0: Vay dil, ay dil, vay dil, vay dil, amre men,
1: amre men.
0: Esmer işe ve rabbe ure malamın.
1: Lecemlen.
0: Dışarı bir oğul.

Çavaraş çavaraş bana de Bas kendime der o de Çavaraş çavaraş bana de Bas kendime der o de Mütle gelek has geliye Deli kada hay geliye Mütle gelek has geliye

gece por gece nav kandile girden zereci de eyli Gidiye gele o zubengi hafd kuni meser mola babi tehebu tecbuna Ramusane gidu azrekir berdeli Tu zehr bi keysal hafzale mi tamamu vazir Ramusane işte duhuazın Parve kare miskini